0: 伊萨古丽在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的他，一周才能回一次家。
1: Açalım mı sen vodka?
2: Hep dedik ki.
1: Bir hep dedin ki mi?
2: Yaşı oynayalım.
1: Böyle oynayalım. Bak kızım. Çok mu?

0: Çeylek. Çeylek, çeylek. Çeylek, çeylek. Ebru Paça. Uçuk bu da.
1: Uçuk da.
0: Sen sileğe bağlı.

0: 演出过无数次的塔利甫今天难得坐在了观众席，路过的游客稀里糊涂也沾了光。生活总是这样，在不经意间就会给你带来惊喜。
1: The one and only Kadir Selimov.
2: Ay öyle ama kaptın ya bu bir anda çıkıp alattı ya bu. Şundan da koş oldu ucun. Ucağının aldığı müdeyiz. Kün de kalan.
1: The one and only Kadir
2: Selimov. Yakşı iş kılıp. Sıkışam kalmayın. O elli başka adamla bir kırmaydı gelsele, sile, aşkınla. Yaşınla bir yerlere bağlısı, yüzünde yaş duydu gelsele, hep de bizle yani. Ve heves kapattı.
1: O da bu salsa maktı kendim ama o da bu salsa bitme, sayaya çilek hep, tımşayı tok, stayınayı tok, ula. İşledim ki hep dedi bak attın. Yaşlı konaysam mı? Yaşlı konaysansı işledim ben.
0: 从白天到夜晚，是日月的消长，也是故城新的开始。暮色送别晚霞，晚间大戏《万方月奏有余田》缓缓拉开了帷幕。